0: sınırın altında olduğumu tahmin ediyordum ama 05'in üzerinde araç kullanırken yakalandım. Şimdi çocuklarımı okula götüremiyorum. Anneme onu doktora götüremeyeceğimi söylemek zorunda kaldım. Sorumlu olduğum kişilere hayır demek cezaların en kötüsü. Keşke alkol teklifine hayır deseydim. Sorumlu davranın. Alkollü iseniz araç kullanmayın. TSC tarafından hazırlanmış bir mesajdır.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Acil sağlık bakımına hemen ihtiyacınız varsa ancak hayatınızı tehdit eden bir durum yoksa Virtual Emergency Department sanal acil servisten ücretsiz destek alın. Cep telefonu veya bilgisayarınızdan görüntülü aramayla nitelikli acil doktorları ve hemşireleriyle konuşun. Kullanımı ücretsiz ve 7/24 açıktır. Randevuya, doktordan sevke, Medicare kartına gerek yoktur. Acil görüntülü danışma için sanal acil servis Virtual Emergency Departments araması yapın veya vet.vic.gov.au'yu ziyaret edin. Victoria Hükümeti bir Treasury Place Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
4: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Hayırlı sabahlar değerli dinleyiciler. Bir pazar yayınımızdayız ve bugünkü pazar yayınımızı Trabzonlu Davut Güloğlu'yla başlattık. Çünkü Trabzon tarafından konuğumuz var bugün. Metin Yavuz. Hoş geldin Metin.
1: Hoş bulduk. Bütün 3 zazı yayınını dinleyen bütün herkese, dünya çapında herkese iyi günler dilerim. Ve bu anda bugün de çok mühim Gaziler Günü. Bütün gazilerimizin günü kutlu olsun.
0: Amin. Evet, Allah uzun ömür versin. Allah sağlık sıhhat versin gazilerimize. Onların Amin. Sayesinde bizim de bir vatanımız var şu anda orada tabii ki. Haberleri vereceğiz. Kısa Türkiye'den en son haberleri. Ondan sonra beraber konuşacağız. Facebook sayfamız açık değerli dinleyiciler. Oradan bize yorum yazabilirsiniz. Havalar güzelleşti. İlkbaharı da geçtik. Yaz sayılabilir. Şu anda sıcaklığımız Brunswick bölgesinde 23 dereceyi gösteriyor ve bugün 28 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklığı. İlk defa herhalde bu sene 28'lere ulaşmış olacağız.
1: Evet.
0: Önümüzdeki hafta içerisinde de yarın bir düşme var 14 dereceye. Bak, bu Melbourne havası tabii ki. Bir düşer, bir düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Hava durumu Avustralya'da düşer kalkar. Haberleri dinleyelim. Ondan sonra uzun uzun konuşacağız. Saat 11'e kadar beraberiz değerli dinleyiciler. Yorum yazmayı unutmayın. Melbourne Türk Radyosu sayfamızı açın. Oradan yorum yazın. Veya Facebook kullanmayanlar, radyo dinleyenler WhatsApp üzerinden de bize mesajlarınızı yazabilirsiniz. Her konuda olabilir. Burada düşüncelerinizi toplumla, herkesle paylaşarız.
2: Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız, dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olduğunu vurguladı. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz, ifadesini kullandı. Vatan uğruna canını siper eden kahramanlarımız minnetle anılıyor. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla duygu yüklü mesajlar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve müşir unvanlarının verilişinin yıl dönümünü kutluyor, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi de sosyal medya hesabından bir klip paylaştı. Klipte sesine yer verilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir," dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri başsavcısıyla eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkındaysa ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alındı. Öte yandan Kozinoğlu'nun öldüğü gün koğuşunda kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerden Rize'de sağanak etkili oldu. İyidere ve Pazar ilçelerinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trabzon'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenecek bisiklet yarışı ve koşu etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı yolların saat 6'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu. Diyarbakır'ın tarihi Zerzeman Kalesi, Senfonik Diyarbakır Türküleri konserine ev sahipliği yaptı. Tarihi kaledeki konserde senfoni orkestrası eşliğinde Diyarbakır Türküleri seslendirildi. İran herhangi bir müzakereye başlamak için haklarının korunması adına 7 şartı ABD hükümetine bildirdiğini duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır, savaşa tam olarak hazırız açıklamasında bulundu. İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi soykırımcı İsrail'i protesto etti. Göstericiler Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırıların sona ermesini istedi. İsveç hükümetine katil İsrail'e karşı silah satışını durdurması çağrısı yaptı.

0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo Mavillerin 3 golü Muhammed Salah'tan gelirken diğer golünü ise Saviolo kaydetti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Lezli Ugochukwu kırmızı kart gördü. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 10'a çıkartırken sarı kırmızılar 13 puanda kaldı. 6. haftada dün ayrıca 3 karşılaşma daha vardı. Sonuçlar şöyle: Başakşehir 4, Gençler Birliği 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Korendon Alanya Spor 2 ve Kocaeli Spor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0. Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Edirne 14, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır 18, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep 19, Afyonkarahisar 11, Antalya ve Adana 22, Trabzon 20, Bolu 12, Erzurum 7, Van ve Malatya 13 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Evet, Türkiye'de kış geliyor, sonbahar. Havalar yavaş yavaş soğuyor ama bizim Melbourne'da, Avustralya'da, Avustralya demeyelim çünkü Melbourne ayrı tabii ki. Sıcaklar yavaş yavaş başlıyor. Bugün 28 derece değerli dinleyiciler. Yarın 14, ondan sonra tekrar salı 17, çarşamba 21, perşembe 26, cuma 27 ve cumartesi 19. Önümüzdeki bir haftalık hava durumu bu şekilde. Metin.
2: Evet.
1: Metin Şah, Yavuz. Metin Yavuz. Bir süre, kaç yıl oldu? Epey oldu ama Adelaide'da kalıyordu mu?
2: Evet, daha sonra 27 sene kaldım.
1: 27 sene Adelaide'da kaldın, evet. Avustralya'ya 74. Bir başla istersen. Avustralya'ya ne zaman geldin? Nereden geldin? Kaç yaşında geldin?
2: Avustralya'ya rahmetli babam Avusturya'dan Avustralya'ya geldi 69 senesinde. 74'te de ailece bizi buraya,
1: Avusturya'dan Avustralya'ya, iyi karıştırmamış geldi, değil mi?
2: Evet. 74'te de biz 5 kardeş, annem buraya geldik.
1: 74 bize şeyi hatırlatıyor, Kıbrıs Savaşı'nı.
2: Evet.
1: Sen o zaman buraya geldin öyle mi?
2: Kıbrıs Savaşı çıkınca biz okulda yürüyüş yaptım. Pandocuydum, hiç unutmuyorum. O gün yürüyüş yaptık savaş
1: burada,
2: için.
1: Burada, Avustralya'da.
2: Trabzon'da.
1: Trabzon'da, ha tamam.
2: Pando'da da ben trams çalıyordum. Ve o gün yürüyüş yaptık, hani savaş hazırız gibi, bütün okul olarak. Onun akabinde iki gün sonra Avustralya'ya yolculuğum başladı.
1: Yani Kıbrıs öyle yarım bıraktın geldin.
2: Yarım bıraktım.
1: Ama tamamladılar. Oradan da Gaziler Günü dedin ya, Kıbrıs'tan gazilerimiz var. Hani onlara da sağlık sıhhat dileyelim. Ölenlere de Allah rahmet eylesin.
2: Amin.
1: Yaşar İkiz de bu arada gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutlarım demiş. Metin abime de çok selamlar diye
2: aleyküm selam iletmiş. Aleyküm selam Yaşar Bey.
1: Evet Yaşar
2: Bey. Çok teşekkür ederim.
1: 74 yılında buraya.
2: 74'te yılında buraya geldik.
1: Ben de o zaman İstanbul'daydım. Ortaokul çıkışında askeri, Kuleli Askeri Lisesi'ne müracaat ettim. Yani oraya imtihanlara girdik, böyle uzun atlama falan. Kuleli Askeri Lisesi'ni hatırlıyorum. Çünkü içinde yaptık o imtihanı falan. Tabii kazanamadık. 3000 küsür kişiden kaç kişi alacaklardı? 70-80. 74'te Kıbrıs Savaşı olduğu zaman İstanbul'da elektrikleri gece kestiler. Biz bir yerden bir yere karanlık, zifiri karanlık içinde gittik. Onu hiç unutmuyorum. Bir de bir kahveye girdik. Kahvede şeyleri kapattılar. Pencereleri falan. İçeride televizyon izliyoruz. Barış Manço'yu orada ilk defa gördüm. Şeyi söylüyordu. Genç Osman söylüyor. Savaş şeyleri.
2: Evet, çok.
1: Yani Kıbrıs Savaşı'nın şeyi var bende. O İstanbul'da hava işte anlatıyorlardı. Yani işte Yunan uçakları gelirse hedefi bulamasın diye bu karartma yapılıyor diye. Evet. Arabaların ışıkları

0: Kapılarını da söndürdüler. Önüne bir şeyler yapıştırdılar falan. Öyle bir havayı yaşadık.
1: Tabii,
0: bu sen yayın, buraya geldin.
1: Evet, buraya geldim. Bu yayına başlamadan önce de şunu söylemek istiyorum. Trabzon'umuza ve Güder Rize'mize bu sellerden dolayı geçmiş olsun dileklerimi.
0: Evet, hava durumunda buradan anlatıyorlardı. Yani işte Yunan uçakları gelirse hedefi bulamasın diye bu karartma yapılıyor diye. Evet. Arabaların ışıklarını da söndürdüler. Önüne bir şeyler yapıştırdılar falan. Öyle bir havayı yaşadık.
1: Tabii,
0: bu sen yayın, buraya geldin.
1: Evet, buraya geldim. Bu yayına başlamadan önce de şunu söylemek istiyorum. Trabzon'umuza ve Güder Rize'mize bu sellerden dolayı geçmiş olsun dileklerimi.
0: Evet, hava durumunda
1: buradan iletiyorum.
0: Değil mi?

0: kutlayalım o zaman ya. Trabzon Galatasaray'ı.
1: Bilmiyorum bu Trabzon'umuza ne oluyor.
0: Pençelenmiş bayağı.
1: Bilmiyorum Trabzon'a ne oluyor. Ligin yani son takıma yeniliyor. Öteki hafta geliyor böyle esiyor.
0: Onu hep şöyle derler. Önemsemiyor. Yani hafife alıyor ve yeniliyor. Bu çok oluyor değil mi?
1: Bir gol yiyor.
0: Yine öyle bir şey oldu yani mutlaka.
1: Neyse o da güzel. İnşallah Trabzon'da
0: yani bu bütün Muhammed Salah olayı bütün yani. Dünyada konuşuldu. İlk defa bir semeresini gördük diyebiliriz değil mi?
1: Evet.
0: Daha yeni görmüş oluyoruz.
1: Muhammed Salah çok büyük bir fırtına gibi geldi Trabzon'a.
0: Evet.
1: Yani insanımız onu fırtına gibi karşıladı. Ve onun başarısı tabii hakkını vermesi çok güzel bir iş. Aksi
0: vermesi
1: halde
0: vermesi gerekiyordu. Zaten bekliyordu insanlar. Bunu bekliyordu yani.
1: Aksi halde de yani kötü durum da olabilir ama şu anda
0: Trabzon kolay kolay Trabzonlular diyelim değil mi? Affetmez yani öyle bir yanlış.
1: Affetmiyorlar yani.
0: Her bir yanlışlık
1: baş üstüne yaparsın. Çıkarıyorlar ama birden de düşürüyorlar. Yorumlara bakıyorum. Ya bu futbol, bu maçtır. İyi güzel oynayan kazanır. Yani
0: evet.
1: Ama ta eskiden böyle bir hastalık var yani bütün
0: ortaokul zamanları hatırlıyorum da bizim Ordu da birincilikteydi herhalde veya Ordu'yla Trabzon maç ettiği zaman Trabzon'a giden bütün 52 plakalı arabaları kırmışlardı.
1: İşte bu yönüne katılmıyorum.
0: Yani hiç yani. Ya, çok kötü durumlar vardı eskiden. Evet. Yani spor evet, için evet. Bu kadar maalesef. Fanatiklik fazla yani gereksiz.
1: Türkiye'de iki tane Trabzonspor'un maçına gittim. Ve ondan sonra tövbe ettim gitmiyorum çünkü çok kötü kelimeler konuşuyorlar.
0: Aynısı bak edemem. Aynısı ben de Samsun'da okuyorum ben o zaman bir maça.
1: Bunlar bir an önce
0: arkadaşlar halkımız ısrar etti bir kere gidelim falan gittim. Yani hayatımda duymadığım küfürler. Evet. Yani iyi de oynasa küfür ediyorlar. Evet, kötü evet. De. Yani bu dedim maç böyleyse ben bir daha gitmedim ondan sonra.
1: Evet. Hiç unutmuyorum.
0: Bilmiyorum inşallah değişmiştir. Çok zaman geçti.
1: O gün Trabzon'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Maç Trabzon'da. Aman Allah'ım çocuğun yaptıkları, söylenen lafları tahammül edemedim. Yani dedim bir daha gelmem dedim yani.
0: Hakem olmak da kötü.
1: Gerek yok böyle şeylere. Futbol, spor, barış olması lazım. Yani ya ben kimse da, kimseyi üzmeme lazım futbol.
0: Burada da maça gittim böyle karşılıklı herkes oturuyor piknik yani. Gibi çocuklarını getirmiş yiyorlar içiyorlar.
1: Evet.
0: Karşı tarafta iyi oynasa alkışlanıyor.
1: Evet.
0: Olay bu olması
1: öyle
0: lazım.
1: Öyle olması aslında. Lazım yani. İnşallah bizim bunlar bir an önce Türkiye'de yürürlüğe girsin. Tamam sporu seviyoruz, takip ediyoruz ama böyle haller
0: İnşallah şimdi yoktur
1: gerekmiyor.
0: Yani.
1: Bizim, lazım değil yani.
0: Biz 50 şey. Sene önceyi konuşuyoruz, 40 sene önceyi tabii. Şimdi değişmiştir diye umuyoruz. Var mı? Bunu bilenler varsa yazsın bize. Biz de yakında Türkiye'de maça gitmiş olanlar biz gittik öyle bir şey yok desinler yani en azından onu bekleyelim. Evet buraya geldik Avustralya'ya.
1: Avustralya'ya geldik okula başladım. Ama okulum sadece 2 ay sürdü.
0: Sen Avusturya'dan gelmedin değil mi?
1: Yok,
0: baban öyle geldi.
1: Biz Türkiye'den geldik.
0: Siz Türkiye'den geldiniz.
1: Hatta Avusturya'ya gelmedim. 15 yaşında geldim. İlk defa Trabzon'a da 15 yaşında Trabzon'u gördüm. Buraya gelmek için Trabzon'a gitmiştik. İlk defa Maçka'dan Trabzon'a da gitmiş oldum. 15 yaşında buraya geldik tabii. Buraya gelince İngilizce yok, lisan yok. Bayağı zorluklar çektik. Yani okullarda bir şey anlamıyoruz. Derslere giriyoruz, bir şey anlamıyoruz.
0: Ondan bir sonra de şeyler var mıydı böyle etnik? Ya her milletten insanlar var ya birbirlerinizle böyle kavga, gürültü oluyor muydu?
1: Yani ben okula geldiğim zaman 3 tane Türktük okulda.
0: 3 Türk, he.
1: Onun için 3 tane Türk olduğu için bayağı bir ilgileniyordular bizden.
0: He.
1: Hani nasıl kişiler bunlar? Ama tabii arkasından kavgalar, şunlar, bunlar.
0: Olmaya
1: uzun
0: başladı.
1: 2 ay içinde ben okuldan atıldım maalesef.
0: Öyle mi? Bir de ta okuldan atıldın yani. Nasıl oldu bu?
1: Şimdi motor mekanik tersi
0: teknik
1: yapıyorduk.
0: Teknik okulda.
1: Teknik okuldaydım. Arabanın altındayken çocuğun birisi geldi benim elime bastı böyle iyi bir güzel.
0: Allah Allah. Bilerek mi şeyle mi?
1: Bilerek yaptı.
0: Mi?
1: Yoksa ne işim var benim? Yani niye yaptın ki? O zaman İngilizce yes no'dan başka bir şey bilmiyoruz yani. Dışarı kalktım sen ne yapıyorsun derken Süpürgeyi kaptı, süpürgeyle vuracak. Wow. Tabii biz yaylalarda yetişmiş. Yani kaymağı bol yemişiz. Süpürgeyi kepçeyi iyi bilir.

0: tuttum elinden kıvırdım aldım. Tabii öğretmen o anda benim elimde görünce anlatmadı anlatamıyorum.
1: Ha seni vuruyor zannetti.
0: O zannetti beni tabii orada fakat ondan sonra yemek saatine çıktığımız zaman bütün onun arkadaşları toplandı beni aldılar ortaya. Ondan sonra illa onunla ben kavga tutuşturdular. Ondan sonra beni birisi itti yere. Yere düşünce o da üstüme atlayınca ayağımı tam gözünün ortasına çaktım. Bir o zaman birden gözü kapandı. Tabii bizim de
1: iyi çaktın öyle.
0: Müdür ondan sonra birden hero olduk yani o anda. Nasıl olduysa.
1: Ya yani millet yabancı filmlerde oluyor.
0: Ondan sonra Allah Allah dedim ne oluyor burada? Yani bu öyle bitti çünkü daha devam ettiremedi. Çünkü buldu yuvarlandığı yerlere. Ondan sonra
1: şeyi kazandın tabii orada.
0: Tabii ben ondan sonra marangoz dersim vardı. Oraya gidince o heves fazla sürmedi. Müdür çağırdı. Elime bir mektup verdi. Eve.
1: Git dedi.
0: Tabii o mektup ne yazdığını ne bileyim. Eve
1: onu
0: gittim.
1: Da bilmiyor ne yazdığını.
0: Rahmetli babam da ilgilenmeyince okul bitti. Okul hayatım
1: bitti. Daha gitmedin ondan sonra.
0: Ondan sonra gitmedim.
1: Vay be. Hiç mecburiyet yok muydu böyle? Niye gelmiyorsun diye aramadılar mı?
0: Aramadı. Kimse aramadı. 16 yaşına gelmiştim o zaman. 16 yaşından sonra aramıyordular.
1: Ondan sonra şey yapmıyordu.
0: Ondan sonra ne yapayım işte iş bulmaya gittim. Oradan da lisan öğrenmek için. 2 ay City'de yani şehirde.
1: Mayer'de. Mayer vardı Mayer'de, o
0: zaman. 2 aylık bir
1: dil kursları vardı kursuna. Orada dil dersleri.
0: Gittim işte İngilizce'de oradan başladım. Kastı üzerinden şuradan buradan öyle geliştirdim kendimi İngilizce'de.
1: Sana yetişecek kadar.
0: Evet. Bundan sonra da tabii Avustralya'da 50 sene çemeğe dayadığım var yani.
1: Evet. Peki o zaman yani bizde de o ilkokulda falan böyle mahalleler arası dövüşler olurdu topluca. Evet. Yani bir kişi değil de hepsi beraber. Burada da demek ki o tür şeyler olabiliyordu i̇şte ama sen değişik anlattın. Siz iki kişiyi dövüştürüyorlar. Kim yenerse onu kahraman yapıyorlar.
0: Kahraman yapıyorlar. 74, 77, 79 senesi o zaman bu hippie kuruluşlar vardı çok.
1: Hippie yani.
0: Bizde Talas'ta yani Türklerin yoğun yaşadığı yer Olsun Place'da mesela oralara
1: Türkler vardı oralarda.
0: Kadınlarımız gidemiyordu yani.
1: Yani dışarıda da bir şey vardı yani, değil mi?
0: Gençler de geldiği zaman paranı alıyordular elinden. Sigaran varsa alıyordular elinden. Onun için
1: haydutluk vardı.
0: O zaman bizim Ramazan kardeş aradım. O zaman o judoda siyah kemeri vardı bildiğim
1: Ramazan
0: kadarıyla.
1: Ramazan Doğan.
0: Doğan'ı aradım dedim arkadaş bu böyle olmuyor. Her gittiğimiz yerde tarbe yiyoruz. Gel toplanalım da hani bunların karşısına.
1: Bir çare bir
0: yani,
1: şey düşünelim.
0: Çünkü geliyorlar dövüyorlar bizi. Polis arıyor, geliyor polis, kaçıp gidiyorlar, yanlarında kalıyor.
1: Polis
0: ondan sonra gibi. Black Dragon kuruldu. İşte Black Dragon'un içinde ondan sonra bunlarla maalesef kavga yaba temizledik oralardan.
1: Evet.
0: Hani meşhur siyah...
1: Black Dragon var. O çok konuşuluyor. Evet. Kaç kişi bunun içinde vardı o zaman?
0: O zaman vardı yani. Yani hatta ben Clenroy'da oturuyordum. Clenroy'da J.A. Sharpies var. Charleston Avenue'de J.A. Sharpies diye. İngilizlerdi bunlar. Benim yolumu kestiler bir gün. Ondan sonra biraz orada itiştik. Ondan sonra benim babam kardeşle gelince şey yapmadık. Ondan sonra benden kavga istedi o çocuk. Ondan sonra ben de aradım bizim gençleri. Bizim gençler arabanın içine 10 kişi birden. 50 kişi falan geldi. O iki arkadaşla biz kavgaya tutuştuk.
1: Onlar seyrediyor gene.
0: Seyrediyorlar ama...
1: Kim yenecek? Yani ama sokak dövüşü.
0: Birisi karışırsa artık hepsi karışacak. Ama orada yenilen çekip gidecek.
1: Okey.
0: Tamam.
1: Düello
0: yaptık öyle. Ondan sonra tam o esnada onunla kavga yaparken oradan birisi Avustralyalı bir amca galiba bir tane böyle tüfeğini çıkardı. Buranın huzurunu bozuyorsunuz. Çabuk buradan telefonun yoksa ateş edecek. O kavgayı bıraktık. Bizimkiler arabaya geldi, bindi, gitti. Onlar gitti. Ondan sonra 79 senesinde birden yok oldu bunlar. Biz de bıraktık onları.
1: Siz de bıraktınız. Öyle dağıldı yani. Dağıldı birden. Kaç sene sürdü o?
0: Yani benim tabii içinde olduğum 2 sene.
1: 2 sene.
0: Ama 79'da...
1: Peki bu şey içinde ölen kalan olmadı değil mi?
0: Ölen olmadı. Oldu. Yani oldu bizim taraftan olmadı ama...
1: Bu kavgadan dolayı.
0: ayağı bacağı kırılan çok oldu yani öyle.
1: Ayağı kırılan.
0: Ama ondan sonra bir kişi, bir başka İtalyanlardan birisi öldü bu kavgalarda.
1: Kavgadan. He.
0: Ama onu bilmiyorum yani ne oldu ama ondan sonra birden durdu.
1: Birden kayboldu belki.
0: Kayboldu.
1: Taşındılar sağa sola. Siz de bıraktınız. Gerek tabii kalmadı artık.
0: Biz de şimdi o zaman tabii ki hep dayak yiyorduk. Çünkü kavga bilmiyorduk. Onun için sporlara başladık. Taekwondo'ya başladık.
1: Taekwondo.
0: Hepimiz bölüştük. Kimisi boksa gitti, kimisi taekwondo, kimisi judo.
1: Kendinizi
0: bölüştük yani. Halter'e giden var. Hazırlayalım kendimizi yani öyle. Öylece sporu yapınca 79'da da birden bidince o zaman biz dövüş sahnelerine çıkmaya başladık tabii.
1: Dövüşlere.
0: Onun için benim ilk rahmetli Tarık Solak, ben, Ramazan Doğan, bir de Vasfi arkadaş vardı. İşte ilk defa bu dörtümüz Bob Jones'da kickboxing turnuvasına katıldık. Yani
1: o gece.
0: Ben de Çamal Hasan seyrediyorsa buradan ona da selamlar. O da Broad Modest'da beni eğitmek istiyordu. Orada bir yer açmak istiyordu. Onun için bu birkaç tane maç yapalım dedik. Fakat birinci maçta sakatlandığım için ondan sonra o da son buldu.
1: Sakatlandın.
0: Maçı kazandım ama öyle tobal ama son maçım oldu yani.
1: Evet, öylece kalmış oldu.
0: Evet. Ondan sonra tabii iş aydına şey yaptık. Askere gittik. Biliyorsun benden önce askere gittin. Senden sonra ben gittim 13. dönem. Geldikten sonra da Adalay'da gittim.
1: Şimdi okulu kavgayla bıraktın.
0: Kavgayla.
1: Hiç kavgalı birine, kavgacı birine benzemiyorsun aslında ama.
0: Yok, değilim yani.
1: Kavgadan dolayı okul kaldı öyle. Kickboxing, boxing olayı da bir kavgadan dolayı kaldı. Yani geçmişin hep böyle kavgalar yüzünden. Evet. Sonra bıraktın hepsini. Ondan sonra ben 79'da geldim. Kobur Camisi'nde tanıştık
0: evet,
1: orada.
0: Evet, ilk defa tanışmıştık. Boy
1: boylarımız boyumuza. Hatta şöyle diyorduk değil mi?
0: Ya, rahat kucaklaşıyorsun hatırlıyorsan.
1: Kısa boylarla zor oluyor. Gel sen tam boyu verirsin.
0: Mahmut karşımıza şükür.
1: Sonra Ali Oruç geldi. Üçleştik. Niyazi vardı. Niyazi Hasan. Biz evet. Üçümüz, dördümüz bir araya gelince değil mi?
0: Tam boydaş olmuştuk.
1: Kimse bize posta koyamazdı. Evet. Orada bir süre sonra kayboldun sen. Biz duyduk ki Metin dediler Adalay'ta gitmiş.
0: Evet, Adalay'da gitmiş.
1: Ya onun yanına gidelim falan dedim ben. Gezmek için hani. Ama geldik ama epey zaman sonra. Sen Adalay'ta gitme sebebin neydi?
0: Gitme sebebin benim bacanam oraya gitti. Bir çiftlik aldı.
1: Domates falan değil mi?
0: Seralı. Seralı'nın üzerine. Ben de onu ziyarete gitmiştim. Yani şu seralarda o domates salatalıkları görünce seralara aşık oldum. Dedim, ben geleceğim bu işi yapacağım burada.
1: Hoşuna gitti.
0: Çok hoşuma gitti. Onun sonra oraya gittim.
1: Evet.
0: İşte bir çiftlik aldım. Orada seralar kurdum kendim. Ondan sonra işte bu bir 17 sene seracılık yaptım.
1: 17 sene. Ama sen Adalay'ta gitmeden önce
0: evet.
1: Kickbox her şeyini bıraktım dedin ya.
0: Evet.
1: Ondan sonra çalıştın mı bir yerlerde?
0: Çalıştım tabii. Kapı fabrikasında çalıştım.
1: Buradan, kapı.
0: Burada.
1: Evet.
0: Ondan sonra Ford fabrikasına girdim.
1: Ford'a girmeyen olmaz zaten.
0: Ford fabrikasında profesyonel boyacı oldum orada.
1: Boyacılık yapıyordum. Evet,
0: arabaları boyuyordum.
1: Evet. Her gün süt veriyorlardı tabii.
0: Her gün süt veriyordu.
1: Zehirlenmeyin
0: sabah
1: diye.
0: Akşam öğleden sonra.
1: İçiyor muydun onları?
0: İçiyordum çünkü ben çok dikkat etmiyordum yani boyanın tozuna falan. Onun için içmek
1: gerekiyordu.
0: Evet. Yoksa biliyordum
1: zehir yok
0: yani,
1: edermiş diye.
0: Biliyordum zarar verecek bana. Onun için meşgul içiyordum.
1: Evet.
0: Ondan sonra o işte Türkiye askerden sonra geldim.
1: Askeri 60 gün yaptın değil mi? İki
0: evet, 60 gün.
1: Beraber.
0: Ondan sonra Tanlop Olimpik fabrikasına girdim. Teker yapıyordum, araba tekeri.
1: Oraya nasıl girdin? Yani
0: oraya da şimdi geldim, Türkiye'den geldikten sonra iş bulmaya yazıldım.
1: İş arıyorum.
0: İş bulmada biliyorsun parayı almak için
1: iş araman gerekiyor.
0: İş araman gerekiyor ve gidip iş baktığın yerler imzalaması gerekiyor.
1: İmzalıyor evet.
0: Ben de o Tanlop Olimpik, o zaman Olimpik'te.
1: Olimpik,
0: he. Olimpik'e gittim. Orada da herhalde işçi lazımdı ki beni hemen randevu
1: imzalayacaktın. Zamanı yok dediler, verdiler. İş var, gel.
0: He, iş var dedi. Gel, randevuya gel dediler. Gittim randevuya. Evet. İşte konuştular. Ondan sonra tabii ondan sonra herhalde beğendiler ki dediler, tamam dediler. Kartımı hazırladılar. Şeyimi yaptılar. Yarın gel dedi, işe başla.
1: Okay.
0: O gün de tanlop kapanıyor. Tanlop kapandıktan sonra
1: başka yere taşınıyor.
0: Oradaki işçilerin çoğu oraya geliyor.
1: Craigieburn tarafında.
0: Ve yani kapıcı da orada iş veren memur da oradan oraya geliyor.
1: Ha, yeni gelmiş.
0: He. Ben de tabii sabah geldim. Dedim ben ilk defa geliyorum dedim. İşte buradan mı gireceğim içeri deyince sen dedi içeri giremezsin.
1: Sen işçi değilsin.
0: Sen işçi değilsin. Ya dedim yanlış. Ya bak ben geldim.
1: İçeri çağırdılar beni.
0: Kartım bile hazırlamışlar, gösterdiler. Yapma dedim yani. Ben çalışmam lazım yani. Bugün işbaşı yapacağım. He. Yok dedi, olmaz dedi.
1: Giremezsin.
0: Giremezsin dedi.
1: Kapıcıya takıldın yani.
0: Takıldım kapıcıya. Allah Allah dedim, bu niye? Nasıl yaptı bana bunu yani?
1: Fazla anlatamıyorsun da ne yapacağım?
0: Anlatamıyorum fazla. Dediğin gibi İngilizce de o kadar
1: ofise
0: yok.
1: Ofise git sor diye desin.
0: Yani ara diyorum. Hani ara diyorum. Bak içeride bosumu, ismini, bosun ismini biliyorum. Dedim bak o arkadaşı ara da. Yani o sana söylesin yani. Bak işbaşı. Bana işbaşı yapacaksın. Kartımı bile bana gösterdiler. Ondan sonra yok, koymadı beni içeri.
1: Almadı içeri.
0: Ben de o yandan gittim. Fensi atladım. Atladım, girdim fabrikaya. Tamam mı? Gittim. Baktım zaten bekliyorlar beni orada. Gittim işe başladım. Akşam dönünce, çıkınca adam beni gördü. Sen nasıl girdin diyor buraya bana.
1: İçeri nasıl girdin?
0: Ya dedim arkadaş sen anlamıyor musun? Aha bak girdim. Kartımı bastım. Aha da şey tabii ondan sonra biz başladık orada çalışmaya. yani öyle maceralı oldu yani. Atlamasam işimden olacağım yani. Şeyden.
1: Kaçak girmesen o gün bittiydi
0: o gün o bitti yani orada çalışma. Ama en güzel 2 sene falan çalıştım orada.
1: 2 sene.
0: Gerçekten evet. Çok güzel bir fabrika.
1: Orada yani. Da Türklerin yeri, orası da Türklerin.
0: Evet çok ondan sonra oldu. Baktım içeride çok Türk arkadaşlar.
1: Evet. Yani. Yine Adalight'a dönelim biz. Buradan gittin Adalight'a.
0: Evet.
1: Adalet'i direkt tabii, çiftliğe mi şey yaptın?
0: Sıralara aşık oldum tabii bacana şey yapınca. Ondan sonra ben bu işi yapacağım dedim. Ondan sonra bir çiftlik aldım. Çiftlik boştu. 50 dönüm falan bir arazıydı ama suyu falan vardı.
1: Evet.
0: Yani kendi suyu vardı. Ondan sonra oraya önce field domates, yani acık domates diktim birkaç sene.
1: He.
0: Ondan sonra yavaş yavaş sıralar aldım. Geldim.
1: Kendin aldım.
0: Kendim bile yaptım yani. Hepsini. Evet. Ondan sonra 100'e yakın sera yaptım yani. Öyle gidişte.
1: 100'e yakın.
0: 100'e yakın seram vardı. Yani bu kapalı. Seralar 34 metre uzun, 5 metre genişliği.
1: Oo. Yeah.
0: Yani bu kadar yani bayağı çok zor
1: şimdi sera, çalıştım. Adelaide'de çok var tabii domates. Yaptığınız domatesleri devlet
0: hale gidiyor. Halde ajandalar var. Ajandalar satıyor yani.
1: Türkiye'de çok konuşuluyor da mesela evet. Bu üreticiden 10 liraya aldığı şeyi serada bakıyorsun 150 liraya falan şeyde sat. Şimdi, manavlarda. Burada öyle şeyler olabiliyor muydu?
0: Şimdi Avustralya'daki yani Adelaide'deki o zaman sistem. ABC radyoda o market günleri fiyat belirliyor devlet.
1: Devlet belirliyor ya.
0: Devlet belirliyor. Devlet belirlemiyor da şeydeki oradaki wholesale'lar yani oradaki toptancılar fiyat belirliyor. Gelen mahsule göre herhalde ölçüyorlar. Ona göre fiyat belirliyorlar ve bunun %10 altında herkes inanıyor. Onun %10 altında para alacaksın yani.
1: %10'u
0: %10'u onlar alıyor yani. Ondan sonra yani onun için o yönden iyiydi yani. Öyle bir sistem Türkiye'de gelmesi lazım. Evet. Çünkü bu zaman herkes biliyor ki ne kadar fiyat alacağını, hani ne kadar fiyat konulduğunu. Onun için güzel bir sistem diyor yani. O her yerde uygulanması lazım. Evet. Yoksa bu fahiş fiyatlara Türkiye'de görüyoruz yani 5 liraya alıyor, 30-40 liraya satıyor. Yani bu inanılmaz bir şey, böyle olmaması lazım. Yani.
1: Evet, evet.
0: Ama bunu oradaki toptancılar hale ne kadar mal geldiğini hemen ölçüyorlar, biçiyorlar. Ona göre fiyat koyuyorlar ve devlet radyosunda bunu yayınlıyorlar.
1: İlan ediyor.
0: Country radyosu evet. Oluyor. Orada yayınlayınca aşağı yukarı ne alacağımızı biliyoruz.
1: Biliyorsunuz
0: yani.
1: Size evet. De belli oluyor yani.
0: Biliyorduk. Şimdi. Tabii bunu 17 sene yaptım.

0: 17 sene sonra bundan usandık biraz. Ve o zaman ben helal müfettişim Adalay'da. Bütün giden mezvanelere etler, sertifikaları ben imzalıyordum. Oradaki cemiyet namına. Ondan sonra bu arada da orada helal kasap, helal et zor, yok.
1: Sıkıntısı var.
0: Tabii bu sefer millet bana ya sen atsana atsana ve sonunda bana bir kasap açtırdılar. Kasabın akabinde de Türk malları da getir. Küçük bir mini market.
1: Orada yoktu değil mi Türk malları?
0: Yoktu, fazla yoktu. Yunanlar vardı, onlar buradan, getiriyordu.
1: Melbourne'dan ısmarlıyordunuz falan.
0: Ya buradan ısmarlıyordum. Kahvecioğlu'ndan ısmarlıyordum. Ondan sonra ve orada da Small Goods Production yerim de vardı. Adalay'da ilk defa onu da yaptım. Yani haftada 250-350 koyun kesiyordum. Evet. 10 tane tonluk tana kesiyordum. Yani bayağı bir onu da böyle bir 15 sene yaptım.
1: 15 sene.
0: Evet.
1: Evet, orada bir duralım. Mustafa Bozkurt sporcu arkadaşımız hayırlı yayınlar diliyor. Selamlarını iletiyor. Ahmet Deniz iki güzel adam demiş bize. Sağ olasın, teşekkür ediyoruz. Cengiz ol, İlan Bey de hayırlı yayınlar diliyor. Yılmaz Demir'den Metin kardeşimiz hoş gelmiş. Hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Ve Emin Dinek de yine hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilemiş. Yaşar İkiz'i de okumuştuk. O da selamlarını iletiyor. Evet, o kasap olayından sonra herhalde Türkiye'ye mi?
0: Kasap olayından sonra kasap yaparken...
1: Sen o kasabı, ben de geldim hatta değil mi? Gördüm. Evet. Bir yere devir mi ettin yoksa...
0: Oğluma bıraktım.
1: Aynı devam ediyor değil mi?
0: Oğluma bıraktım ama şöyle bıraktım. Bu deve olayı çıktı.
1: Ha, o deve olayını...
0: Deve olayı çıkınca ben de helal müfettiş olduğum için...
1: Evet.
0: Helal programı için bana müracaat ettiler. Ben de deve helal programını onlara yazdım, verdim.
1: Daha önce bu deve olayı, burada yangınların olduğu sene, hangi seneydi o? Türkiye gazetelerinde çok haberler çıkmıştı. Avustralya işte kutsal develeri öldürüyor. Çünkü develer burada çok yüksek numara, 3 milyon falan diyorlar şeyde gezenler ortalıkta. Çiftliklere de hasar verdikleri için değil mi? Onları belli bir ölçüde yok etmeleri planı var. Ve her sene işte 10 bin mi falan öyle öldürme şeyi veriyorlar. Öldürene de para veriyorlar. Evet. Ya bu işte Türkiye'de de çok konuşuldu. Burada da bunu kesip de bunlar işte Orta Doğu ülkelerine, fakir ülkelere, Afrika'ya gönderilemez mi falan diye. Ve onun üzerine değil mi siz bir harekete geçtiniz?
0: Evet, onun üzerine işte bu Avustralyalı arkadaş müracaat etmiş devlete. Canberra'ya gibi lobi çalışması yaptı. Tabii ben o zaman işte helal programı için... Fas'a gitti. Fas hükümetinin askeriye istiyordu deve eti çok.
1: Deve eti istiyor.
0: Onun için işte o esnada ben girdim bu işin içine.
1: Evet.
0: Bu Pidabara'da Güney Avustralya, Adalay'da 250 kilometre uzaklıkta Pidabara. Çünkü deve boyu uzun olduğu için orada at kesiliyor. Ona göre tasarlanmış mezbahane vardı.
1: Evet.
0: Başka bir yerde bulamadık yani onu.
1: At kesiliyor derken at eti yiyenler var mı?
0: At eti de var. Onlar... Evet. Hatta ben orada çalıştıktan sonra Kazakistan'a, Tataristan'a helal kesim at da kestim yani.
1: Onlar at yiyorlar, evet. Kırgız.
0: Tabii ben helal müfettişim ama oraya uzak olduğu için adam bulamadım.
1: Gidecek
0: o zaman adam. Bu arkadaş bana rica etti, gel ve fabrikayı da yönetmek için, menajer olmak için bana bir para teklif etti.
1: Evet.
0: Ben de o arada benim çocuklarla konuştum. Oğlumu kasabı bıraktım. Ben oraya gittim.
1: Oraya gittim.
0: Adam bulamayınca mecbur hem kesimi hem mezbahane deve işini yönetmeyi.
1: Kesimde mi yaptın? Deve
0: kesimde
1: kestin
0: yaptım.
1: Mi sen?
0: Çünkü sonradan buldum birkaç kişi. İşe aldım. Ondan sonra kesim bıraktım. Sadece yönetmenlik yaptım orada. Bu da hemen hemen bir iki sene sürdü.
1: Evet.
0: Şimdi tabii bundan önce bu deve olayı. Devlet bunların kontrol altında tutmak için biliyorsun Avustralya'da stationlar var. Cattle station var.
1: Evet.
0: Yani çok büyük cattle stationlar var. Bu tabii yer onların, develer oralara gidiyor, çoğalmış. Bunları kontrol altında tutmak için bu yer sahiplerine, station sahiplerine yılda bir ücret, bayağı bir para ödeniyordu.
1: Kiralıyor.
0: Onlar da helikopter kiralayıp bunları kontrol altında tutmak için şey yapıyordular yani. Ondan sonra yok ediyordular.
1: İmha ediyorlar.
0: İmha ediyorlar. Tabii bırakıyordular orada. Evet. Şimdi biz böyle işin içine bir arkadaş girince ve Bidabara semti, o mezbahane, orada da fazla iş yok. Orada da o mezbahane o köyü canlı tutuyordu. Tabii devlet tarafından lobiye tekrar burayı canlandırmak için bayağı bir çalışma yaptı arkadaş. Evet. Ve sonunda da başarılı oldu. Ve yeniden biz orayı, yani deve kesiminde 28 kişi, ondan sonra at kesiminde bir o kadar daha, orası bu kasaba çanlanmış
1: canlandı.
0: Oldu.
1: İş, yani şu anda 2000 iş imkanı çıktı değil mi?
0: İş imkanı çıktı ve çanlandı ve şu anda 18 sene oldu bu.
1: 18.
0: Ve hala daha devam ediyor deve işi.
1: Evet, şu anda devam ediyor.
0: Yani. Hala devam ediyor. Evet. Zarar edilmiyor ve her hafta bildiğim, bilmiyorum şu anda benim zamanımda, her hafta 40 ton, yani bir konteyner, 40 fit bir konteyner askeriye gidiyordu. Fas askeri.
1: Fas'a gidiyor. Fas askeri. Nasıl götürüyorlar onu? Konteynerlerde
0: şimdi
1: buzlu
0: bizde,
1: mu?
0: Plus freezer vardı. Paketlenince otomatikmen plus freezer'a giriyordu. Yani şok buzlamaya giriyordu.
1: Evet.
0: Ondan sonra oradan konteynerların içine haftanın bir gün dolduruyorduk.
1: Öyle gidiyor, gemilerle gidiyor.
0: Hem Avustralya veteriner mühürlüyordu. Ben de helal olarak mühürlüyordum. Ondan sonra gidiyordu.
1: Evet, has. O iş devam
0: deve
1: ediyor.
0: Deve işimiz de öyle ama şu anda hala devam ediyor.
1: Develeri nasıl yakalıyorlardı onlar?
0: Tabii onlar duyuyordum.
1: Yani helikopterle vurarak imha ediyorlar ya.
0: Şimdi
1: nasıl yakalıyor?
0: Oradaki bazı insanlar ve aborjinler çoğu bunları yakalıyordular. Sürüp getiriyordular istasyonlara. Deve başı 20-30 dolar alıyorlarmış.
1: Onlar da var. Evet. Onlar bilir nasıl yapacak.
0: Onlara veriyordular yani. O görev onlar yapıyordu. O zaman bildiğim kadarıyla. Tabii ondan sonra da bu istasyonlardan bize geliyordu. Tabii devlet destekli istasyonları da devlet onlara artık idare edemezsiniz. Yani bir de baraya bunlar gidecek. Toplanıyordu. Ama yağmur sezonunda yani çok zor geliyordu. Gidip oradan almak, kamyonlar batıyor, şey abi. Bayağı zor bir iş oluyordu ama bir de yani koca bir tırın üzerine 5 tane deveden başka koyamıyordular.
1: 5 deve.
0: 5 deve. Yani. Çünkü birine değmeyecek yani kurallar.
1: Kafası
0: sıkı
1: yukarı.
0: Kurallar. Tamam, geliyordu kocaman tır, bakıyordum 5 tane var.
1: 5 deve. Allah. Hani o da zor
0: sıkışmıyordular.
1: Yani.
0: Bir şey böyle rahat rahat bir yolculukla geliyordular bize ve şu anda 18 senedir deve problemi ortadan kalkmış herhalde. Çünkü daha kimse bahsetmiyor.
1: İmha olayını pek duymuyoruz. Yani demek
0: daha
1: ki
0: imha, çünkü oraya geliyor.
1: Azaltılıyor.
0: Başka yerlerde, ufak yerlerde yapmaya başladı. Alice Spring'de mesela.
1: Orada devenin işte. Avustralya geliş hikayesini biliyor musun? Nasıl gelmiş?
0: Tabii bunlar Afganlılar buraya deve, o zaman bütün tırlar
1: transport,
0: yoktu. Yani transport olarak kullanılıyordu.
1: Evet.
0: Ve bunlar
1: çölü geçmek için
0: verilince bunların da zarar verecek bir şey olmadığı için türedi ve gerçekten yani bize gelen develer çok sağlıklı.
1: Otla
0: çok sağlıklı.
1: Ortamda
0: yani
1: beslenmiş.
0: Böyle çok sağlıklı bir ortamda yetişmişler. Her şey bol.
1: Bol, evet.
0: Tamam mı? Ama tabii o mezbahaneye başladığım zaman ben de çoğu insan gibi devenin hörgücünün içinin su dolu olduğunu biliyordum.
1: Değil miymiş?
0: Tamam, su olduğunu biliyordum. Ve bu işe başladığından sonra öyle bir şey olmadığını, tamamen yağ olduğunu. Tamamen yağ olduğunu.
1: Onu biz bilmiyoruz mesela.
0: Ve bu devenin hörgücün yağını da hepsi Çin alıyor. Çin bunları medisin olarak kullanıyor.
1: Devenin hörgücünün
0: yağı. Devenin hörgücüleri de ayrıyetten hep oraya gidiyordu.
1: O da ayrı satış oluyor.
0: Baktım
1: oluyor.
0: Ki içinde su falan yok.
1: Vay
0: ve nasıl? Enteresandır, 3 gün önce Werribee Open Zoo'ya gittim. Orada tur yaptırdılar bizi kamyonda. Yeah. Yani o açık kamyonda. Ondan sonra oradan sordu bizi yönlendiren, devenin hörgücünün içinde ne olduğunu
1: anlatıyor.
0: Sordu.
1: Biri sordu.
0: Ne var? Ben de oturduğum şeyin içinde herkes su var dedi. Ben dedim yağ var dedi.
1: Ya.
0: Tamam mı? Yani baktım herkes de benim gibi eskiden bildiğim gibi biliyormuş.
1: Ben de öyle sanıyordum şu ana kadar.
0: Ama orada gördüğüm gibi hepsi tamamen yağ. Aynı koyun kuyruk yağı var ya, aynen öyle.
1: Allah Allah.
0: Onun için deve etinde kolesterol yok.
1: Deve şunu diyorlar yani, çölü geçmek için hörgücünde su tutuyor. Evet, ben de öyle tutuyor. Biliyorum ama. Nasıl, onu nasıl yapıyor o zaman? O su işini nasıl hallediyormuş?
0: İşte demek o yağdan...
1: Yağdan suya mı
0: yağdan
1: çeviriyor?
0: Yağdan suya mı, artık öyle bir şey oluyor. Ama katiyen su yok.
1: Çölü geçerken diyorlar o suyu kullanıyor falan diyorlar.
0: Evet. Tabii yağ ona güç veriyor. Hani.
1: Belki de o yağ olarak yağı eritiyor.
0: Yağı eritiyor galiba, herhalde öyle
1: su
0: bir şey.
1: Su ihtiyacını oradan karşılıyor demektir.
0: Bu arada... Ben 35 sene helalle uğraştığım için helal kesim hakkında sinopsis yazdım.
1: Evet.
0: Yani başlangıcından sonuna kadar ve bunu dokümentriye çevirme hayalim vardı.
1: Evet.
0: Ve maalesef onu yapamadım ama sinopsisi elimde duruyor.
1: Geç değil yani. Yani gene çok, yapılabilir.
0: Yani çünkü bunu yapmak için animasyon çok kullanılması lazım ve animasyon da çok pahalı.
1: Yapacak kişi.
0: Tabii ona da gücümüz olmadığı için TRT, INTE müracaat etmiştim hani bunu yapın.
1: Bir sponsor olması lazım. Sponsorla.
0: İşte federasyon sponsor ol dedim ve
1: onlar da olmadı.
0: İslam Federasyonu'nda ben mali müşavirlik treasurer olarak görev yaptım 3 sene.
1: Bir ara yaptın, evet.
0: O esnada ben bunu tanıttım ve son kongrede, yani görevimin sonunda kongrede bunu yapmak için ya o zaman 50 bin dolar bir para lazımdı.
1: He, 50 bin dolar.
0: 2015 senesinde bu. Ve kongrede bunu geçirdim. Kongre kabul etti bunu.
1: Ya,
0: fakat seçilen başkan vermedi yani, öyle kaldı maalesef.
1: He.
0: Ama bu sinopsis gerçekten yani çok büyük bir araştırma oldu, 3 arkadaş. Onun için eğer yapabilirsem çok büyük bir ses getireceğine inanıyorum.
1: İnşallah. Ona bir sponsor çıkar. Yani ses getireceğini tam kabul ederlerse o satıştan parası çıkar zaten.
0: Çıkar. Onu... Ve 2015'te Roma'ya Dünya Helal Kongresi'ne gittim. Orada da Dünya Helal Şeriat Komitesi ve Technical Komite'ye de ben bunu verdim yani. Bir nüshasını verdim onlara.
1: Okay.
0: Dedim bu çok mühim. Çünkü o zaman araştırdığımız zaman internette yani böyle detaylı bir şekilde yani bu niye helal doğru bir şey yok. Yani böyle insanların anlayacağı bir şekilde. Evet. O da ancak animasyon olarak yapacaksın ki millet anlasın diye. Onlara da verdim fakat maalesef çok ısrar ettiğim halde oradan da bir şey çıkmadı. Öyle kaldı.
1: Evet. Evet. Şimdi geçen ya Melbourne'a tekrar gelişini anlatmadın. Adelaide'i
0: evet,
1: bırakıp Melbourne'a döndün.
0: Deve işi bitince.
1: O bitti. Sen mi bıraktın yani onu?
0: Yok, o mezbaneyi başka birisi satın aldı. Oradan bizi çıkardılar.
1: Ha, siz çıktınız.
0: Biz de Tarvin'e 100 kilometre Petchila diye bir yere girdi. Orada bir mezbane vardı. Fakat o mezbaneye gittik, teftiş ettik. Yani oraya taşınacaktık işi. Fakat ne gördük ki bu mezbaneyi satın alan bu deve işini bizim arkamızdan oradan devam ettirdi.
1: Ha, o devam ediyor.
0: Devam ettirince.
1: Baktı karlı bir iş.
0: Devam ettirince yani maalesef bizim arkadaşı bu kadar uğraştı, onu arkadan hançerledi yani aslında. Ondan sonra da vazgeçti.
1: Bıraktı o zaman.
0: Ondan sonra ben
1: O devam ediyor hala.
0: Hala işte o devam ediyor.
1: Onun
0: yani haksız bir yere aldı yani. Haksız olarak aldığı bir yeri. Ondan sonra...
1: Sen ondan sonra buraya geldin, Melbourne'a geldin.
0: Buraya yani. Geldim ama ondan sonra buraya geldim ben. Queen Victoria Market'te 8 sene.
1: He, 8 sene oldu mu?
0: 8 sene
1: ya?
0: Orada...
1: Ben böyle 1-2 sene oldu zannediyorum.
0: Ya 8 senede orada supervisorluk yaptım yani.
1: Orada bir arabada
0: ya,
1: gelmiştim.
0: Seni de gezdirmiştim. Evet, oranın temizliği şeyi benden soruluyordu.
1: Sen soruluyordu ya.
0: Ondan sonra 8 senede orayı başarılı yaptım. Ondan sonra da dedim yeter, Türkiye'ye
1: dönmek istedim.
0: Aşkım çok vardı.
1: Türkiye'de... Yani, nereydi?
0: Onun için bir an önce yani Türkiye'ye dönmek, ondan sonra işte Türkiye'de de döndüm. Yani 6 ay orada, 6 ay burada. Türkiye'ye gittim. 6 ay kaldım. Avustralya'ya geldim. Pandemiye yakaladım.
1: Bu herkesin hayali zaten. 6 ay oraya, 6 ay bura, sonun ömrünün sonunda.
0: Gelince pandemiye yakalandım. Pandemiye de yakalanınca dedim ben şimdi ne yapacağım ben burada böyle boş boş. Ondan sonra bizim Necmi kardeşi Sultan Small Goods Necmi kul arkadaşı aradım.
1: Orada
0: dedim,
1: çalıştı.
0: Bana dedim bir iş bul. Yani bu işte tecrübem
1: yoksa
0: de var.
1: Karışmam. Yoksa karışmam.
0: O da dedi Mersem döner fabrikası açmışlar. Onun da başında kimse yok.
1: Adam arıyorlar.
0: Adam arıyor. Hemen dedi gel. Azerbaycanlı arkadaşlar almış. Orayı hemen çağırdılar beni. İndivi yaptı beni. Yaptılar beni. Ondan sonra hemen dedi yarın gel orada iş başı. Ve Sultan
1: çok kolay işler bulmuşsun ya.
0: 4 sene menajerlik yaptım.
1: Evet. Kaç sene?
0: 4 sene.
1: Oo, 4 sene.
0: 4 sene ondan sonra pandemi ama anlaşmalı yaptım. Çünkü pandemi bir derizini ben gideceğim dedim yani.
1: Türkiye'ye gideceğim.
0: Yani. Onun için pandemi de 4 sene sürdüğü için 4 sene orayı öyle
1: oradan yani Türkiye'ye
0: güzel
1: geçtin.
0: Bir yönettik. Ondan sonra kalkar kalkmaz Türkiye'ye. Şimdi 2 senedir çoğunlukla Türkiye'de yaşıyorum ve Türkiye'yi çok seviyorum.
1: Tosya mıydı sizin orası?
0: Maçka.
1: Trabzon
0: Tosya, Maçka ilçesinde.
1: Tosya kimdi ya? Şeyin Bozlar, Salih Bozlar'ın köyü müydü?
0: Tonya.
1: Tonya mı o?
0: Orası Tonya.
1: Tosya? O
0: Tosya
1: ayrı.
0: Şeyde galiba. Öteki taraflarda.
1: Tonya, Tosya. Bunlar da karıştı.
0: Tosya neresiydi?
1: Maçka. Bizim Maçka. Maçka türküleri var tabii. Oy tabii. Maçka. Koçari nerenin türküsü?
0: Koçari Rize tarafın.
1: Rize mi? Ha, Rize o sizin değil türküsü. Yani. Şimdi onu çalacağız.
0: Bizim Erkan Ocaklı'mız vardı Maçka'da.
1: Erkan Ocaklı.
0: Erkan Ocaklı. Erkan Ocaklı. Vardır Allah rahmet etsin. Maçka'da da ismini vermiş bir köprü yapılmış.
1: Öldü mü o?
0: O çocukluğum zamanında Maçka'ya konser vermeye gelmişti. Ortaokuldayken. Tabii biz çocuk paramız yok bir şeyimiz yok. İçeri giremiyoruz. Tabii bu en son sanatçı olarak sahneye çıktı o gün. O sahneye çıkmadan önce geldi. Dışarıda bir sürü çocuklarız biz. Hepimizi içeri aldı.
1: Oo.
0: Yani onun sahne aldığı zaman hepimizi içeri almıştı. Bizi çok memnun etmişti. Ona da Allah rahmet etsin.
1: Çocuklara özel bir şey gösterdi.
0: Evet. Yani. Onun çok memnun olmuştuk. Acayip memnun olmuştuk. Daha fazla sevmiştik onu tabii ondan sonra.
1: Öldü.
0: Her geldi, her yaptığı türküyü hemen ezberliyorduk.
1: Hemen. Var mı? Bir tane söyleyebilir misin şimdi?
0: Yok, şimdi
1: ezberledim madem.
0: O kadar sesim. Bu işe girdim heyecanlıyım. Onun için o kadar ileri gidemiyorum yani.
1: Evet. Şimdi buradasın. 6 ayı mı dolduruyorsun burada?
0: İşte buraya geldim şimdi. İnşallah. Şimdi şöyle de bir hadisi önceden de anlatmıştım sana. Ben 29 sene 30 sefer gitmişim Türkiye'ye.
1: 30 sene, 29 senede 30
0: kere. 30 kere gitmişim Türkiye'ye. Ve burada çiçek dar acınca gidiyorum. Burada yapraklar düşünce geliyordum.
1: He.
0: İlk defa bu sene ilkbaharı burada yaşıyorum. Öyle fark mi? Ediyorum ya ben bunları hep kaçırmışım.
1: İlk yani defa. Burada da güzel havalar var.
0: Onun için
1: varmış,
0: çok güzel yani
1: varmış,
0: memnun oldum. Yani. Bu sene de böyle geçsin.
1: Çiçekler açtı şu
0: İnşallah
1: anda.
0: İnşallah Mayıs'ta niyetim
1: Mayıs'ta.
0: Artık
1: bu kışı, Türkiye'nin kışını burada geçireceksin.
0: Artık emekli olduktan sonra da artık bizim yerimiz Türkiye.
1: Evet.
0: Tamam burada çocuk, çoluk çocuk var. Onlar, bir ayağımız burada, bir ayağımız orada tabii.
1: Öyle oluyor maalesef.
0: Evet, şu anda öyle.
1: Yıl sonunda. Evet. Biz Erkan Ocaklı ile bitirelim o zaman programı.
0: O zaman bitirelim inşallah.
1: İyi, keyifli bir program oldu sayılır. Evet. Cemil Güler hayırlı pazarlar, iyi yayınlar dilemiş ve Saadettin Özer abimiz de selamun aleyküm hayırlı yayınlar diliyorum. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun.
0: Sağ ol.
1: Duasına da biz amin diyelim.
0: Biz de dinleyenler, herkese Allah razı olsun, teşekkürler ederiz. Hayırlı yayınlar.
1: Evet. Yani Erkan Ocaklı'yı çıkaracaktım. Ben yanlış bir yere gitmişim. Başka biri çıktı. Ha Erkan Ocaklı buradaymış. Ezanlar bizim için diyor Erkan Ocaklı. Güzel mi?
0: Güzel.
1: Onu dinleyerek bitiriyoruz. Herkese hayırlı pazarlar.

0: Bana Zayn, Lava Guin, Yef Arasın.
1: Parafti tarkeli ungun tirner bana tayni yeterov yeftimad edriye çov tezedek nergatnelu haygagan aşkari aysor van lurere.

Ese boşka, çişte masum, tasıt beş. Esel keşta hans yerazum, tasıt beş. Yank ne hosum, diyezeşkum zıngalen, meknaprume, müsa spasum, tasıt beş.